sindirilmiş bu vardı. Windenip İmpemiz Tümünlerin adlı bilmem